0: Tu Radio Dimash.
1: Mereke kutlu bolsun dostlar. Kerimet dal olsa ya gayr.